0: Çarşı'da saat 11'di.
1: Cemi 10 faizlik ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: elde et. Kazandıkça kazan.
1: Bogart Banko Baku AFC'ye mensustu. Banko Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Yollar hakkında malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.

0: Bakıda günorta saat 12'di.
1: Cemi 10% ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: değişmeyin. Hafta FM'de Jamie B. Reklam.
1: Trendyol'da taksit, bir bank taksit kartı ile. O da mümkündü. Çünkü bir bank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Bir bank taksit kartın varsa isteklerini erteleme. Ele indi alışverişe başla. Etraflı malumat için bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MT nişanıdır.
0: Haftafm'de reklamı iyileştirme için 012 311 30 11.

0: Bakı'da günorta saat 1'di.
1: Cem'i 10 faiz ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7 After FM.

0: Bakı'da saat 2'di.
1: Cemi 10 faiz ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. LAG Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda saat 3'tür.
1: Cem'i 10% ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. LAG Ulduz 0241.
2: 107.7 After FM.

teşekkür etme adi jest ve davranış kaydası değil. Muasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla ferilenek ki, etraftaki insanlardan daha çok teşekkür eşidek. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.

0: oynamaya başla.
1: Kıymetler düşür, fırsatlar artır. Sliton'da 5-15 Oktyabr tarihlerinde kazandıran günler kampanyasıyla mehsulları endirimli kıymetlerle elde edin. Ödenişi ise 24 aya dek faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fırsatlardan yararlanın. Sliton, telefon 180, resmi site sliton.az.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi deste üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atan. Etraflı məlumat için www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankanın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN L7-2016 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisiya etmezden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
3: Afterfm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: edebilirsin. Telefon 970.
1: abbhome.az web sitesına dahil olarak bir klikle tamir kredisi götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bar evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Bakıda akşam saat 7'di.
1: Cemi 10% ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7 Afta FM.

0: 250 gramlı Raffaello kutu şakala çeşitleri 6 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serfeli teklifler için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Bakı'dan Abu Dhabi ve Şarja'ya cemi 229 manattan başlayan kıymetlerle birbaşa uçuyoruz.

0: adresin. Telefon 970.
1: Kıymetler düşür, fırsatlar artır. Sliton'da 5-15 Oktober tarihlerinde kazandıran günler kampanyasıyla mehsulları endirimli kıymetlerle elde edin. Ödenişi ise 24 aya dek faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fırsatlardan yararlanın. Sliton, telefon 180, resmi site sliton.az.
2: ABB Mobile'da Best Brands Loyallık Platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti ve Funland'da ABB Post Terminallarında ABB kartlarıyla ödeniş ederken 10% dek bonus kazanıp onları növbəti ödenişlerde istifade edebilirsiniz. Kabinete dahil olup aktivleştirmeyi unutmayın. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Heyecan ve eğlence yeniden başlayır. Sen de sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlat

0: Bakı'da akşam saat 8'di.
1: Cemi 10% ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Avta FM.

0: Bakıda akşam saat 9'du.
1: Cemi 10% ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulduz 0241.
2: 107.7 Afta FM.

AutoFM'de reklam. Manzara, Monkey Pub ve muazzam restoranlarında istirahatiniz premium Visa ile daha hoştu. Apple Pay veya Google Pay ile ödenişe 7 faiz indirim. Visa Concierge botu ile bron ettiği de ise elave 7 faiz indirim kazanın. Visa Concierge ile bron olunmuş 100 manattan yukarı çeklerde restorandan size hususi kompliment takdim olunur. Ad gününüzde, elece de bir gün evvel ve sonra ise tam 27 faiz indirim sizi gözleyir. Premium Visa, her anınızı özel edin.

0: Trendyol'da taksit, bir bank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü bir bank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Bir bank taksit kartın varsa isteklerini erteleme, ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
2: AvtoFM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda akşam saat 10'du.
1: Cemi 10% ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. LAG Ulduz 0241.
2: 107.7 Afta FM.

0: Posta FM'de reklam.
1: Mavut'tan mebeli oktyabrda al, dekabrda öde. Premium keyfiyetli modelleri 3 yıl zemanetle elde et. Çattırılma ve kuraştırılma ödenişsizdi. Saktasına aldanmayın. Orijinal zemanetli məhsulları Mavut'ta tapın.
2: Manzara, Monkey Pub ve muazzam restoranlarında istirahatiniz.

0: Akü'da gece saat 11'di.
1: Cem'i 10 faiz ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7.